Drive Show. Dusan Badanju Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

0: Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11 da Hit FM'da.
1: Şişeden çıktı cin, dedi ki bırak kendini, şu başına buyruk.

0: nafar qiz xo'xonlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Peshonangga bitilsin yor xo'xonlik.
1: Toshkent. Kuz. Hit FM.

Παούτε, έχετε φάει. Το χθόνο σάκι, λαχάμ στο μετά το ζωνά στέμ, χάμα και χάρλι κέτ. Μου χρήμη κότσερ τερμανλί, χάκα τα χαμπάρ βέρ μοχτέ, ένα χάι σκότσερ αρνά γιούρσμα, σαν χάι σκότσερ αρνά μασίνα λαρ, κόπα μασίνα λαρ, τκλεπ κόλγεν, γιατί τρουπ κόλγεν, κιάτα τρουβάλι τρουγγέλα χάλμπαν μπεργιά μα. Lakamız devam etti az yönel işte. Çıralı taroneler ne işte. Hit FM gesazlanı. Futbol time'de iştirak etemen. Ve Telegram'dan yutamen de gelirler. Şu yerden misiniz? Eğer bir ar martı hem yutma gen bolsanız. Hazır bunu. Amalga aşırışınız onkun. Cami tarafki kemengler. Propkanı Promax'ı şu yerde. Merkez 5'te tırbanlık. Çilanzor'da tırbanlık. Fransızca hoş kılıp dili. Yakşayım ayettiyse Fransızca hoş kılıp. Ben bunu Tacikçi hoş kılıp böyle geneydim. Aytmaganingizni bilmasdim. Papa Ute, Hit FM 98 bu albatta hazil. Loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida Toshkentda turbandliklar aylanib o'tamiz. Assalomu alaykum, Hit FM 98. Ayolim sizni mazza qilib o'zini mashinasida eshitadi. Men esa o'zim mashinamda eshitaman. Kevga kelganimizda bir-birimizga mazza qilib gapirib beramiz. Ayolim 63 yoshman, 64 yoshman. Sizni eshitib yosharib yuribmiz. Agar iloji bo'lsa, goh-gohida Raj Kapurni do'sti, do'sti degan qo'shig'ini qo'yib bering. Bu kinoga bog'liq shirin va esda qolarli damlar qolgan deb Zafar aka yozmoqdalar. Qoyilman ekan, 64 yosh, 94 ga chiqqaningizda ham, ayolingiz 93 ga chiqqanda ham, 104, 103 ga chiqqaningizda ham radio eshitish nasib etsin. Zafar aka xursand bo'ldim xabaringizni o'qib. Farg'ona yo'li tirband. Farg'ona yo'lda tirbandlik deb juda ko'p odam yozmoqda. Demak, o'sha tirbandlikda bizni eshitayotganlar ko'p. Markaz 5 ga kelmaymiz. Bodomzor metrodan Shahriston metrogacha voy dod. Sebzor mega tirbandlik. 224 marta qildim, nasib qilmadi. Tushish hali shu yerda ertaga nasib qilar. Nazarbekka kirish mega tirbandlik. Nega tez tugayapti futbol time? Tez tugamayapti, vaqtida tugayapti o'rtoqlar. Xullas loyihani davom ettiramiz. Telegramda yutmaganlar hozir bu imkoniyatni qo'lga kiritishingiz mumkin. Eslatib o'taman, 88 114 90 80. Maksim Gorkiyda tirbandlik kuzatilmoqda. Komalon tirbandlik 60-chi avtobusda eshitamiz sizni. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Keyingi xabar ochamiz. Nazarbek yo'li tirband. Nazarbekda juda ko'pchilik eshitayotgan ekan. Hamma Yunusobodga kelyaptimi? Hamma yoq tirbandlik ham. Sergelida tirbandlik ham deb xayolimda. KTFM 98 A palasidan yurmanglar, reyd bo'lyapti. Ko'p ko'chalarda yurmaymiz. Avtobuslar uchun ajratilgan maxsus yo'laklardan o'zimiz uchun ajratilgan yo'lak

sana. Kaç oldu lan sen? Bahar orada hava kuramamış. Dertliğe sanki. Dertliğe sanki. Ayakta kısa bana boylamadan.

Drive Show. Dusyan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduz Xon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

sen yanma degenler. Aytılar kılmagan edin, yana sen yanma degenler.